0: Nisan Dara ile düşeceğim. Sankar kesen info.
1: Sankar düşen kesen info.
0: Na fatale que fala do leite amassado com a barbecue na terra, então, sempre.

0: Efendim de, naber?
1: Naber sen?
0: Efendim de, bu edilken
1: uzak kağıt yerini de sandım.

0: Ancak sen geldi. Herkese geldi. Plörünle boğazıyor. Bu nabiyi bekliyor. Fırsat otan tıkayı.
1: Herkese geldi. Bu ule. Bir şeyle boğazıyor.

0: Sıralı programı tiyatro olduğu da kendin geldin. Sen basına bir nantı ve düğün bir tarih ver. Tarih şu sekti aksiyat. Yine yine falan ve düğün tarih atını karşını değilsin.
1: Tezor 23, 2 santimetre. 3 santimetre.

0: sampai kita sampai. Sampai kita sampai ketua sampai kancun ayı kapsiyon kita sampai düzen sampai bu kendilerin dikleşi ve tekimit pişirme tapına tay sen de maru bakımına düzendik.
1: Sefer 46.

0: sonrasında Kamçat Katavay Kolom Reke Sop Sırıta ve Tırs Dizit Bu Dizel Maça Şofi Sadamar Düzündür Düzme Bağla Ben Sırıta
1: Ben de Sırıta Düzme Ben de Sırıta Düzme Ben de Sırıta Düzme Ben de Sırıta Düzme Ben de Sırıta Düzme Ben de Sırıta Düzme Ben de Sırıta Düzme Ben de Sırıta Düzme